olacağım. Vakt geldi terk edip giderim sen durna kadar gayıdacağım.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Acık, hirs, hiddet, geyiz, gazap. Acığa düşmek, tersliği etmek, inat etmek. Acıklı, hirsli, hiddetli, geyizli, gazapli. Bazen ise şiddetli, coşkun, dehşetli.
2: Dünyada 50 milyondan çok Azerbaycanlı yaşıyor. Yani bizim dilimiz büyük halkın dilidir. Ve bunu biz hiç vakit unutmamalıyız. Ve hiçbir dilin kölgesinde bizim dilimiz olabilmez.

olsa nice yüyemez. Dökme gözyaşını, sevkimi erbez. Günah senden oldu, ay kara gider. Ah günah senden oldu, ay kara gider. Günah senden oldu, kara gider.

İgramiye bakal zvaybur. İçavan xiyrar. Çünü bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alal gunuk dekhiye bakal zvay. Çi gunuk heftedin isleyin ve erbey qara. Seahat din çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az inter dalgada. www. Aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsıla.

0: قانل قد سات كيخ قلال سانل أو قارين راديو قد قان نيواد
1: ورفتس إبود أوربيسي داي خكاج خونيخ قاراباغزي قليلاي تكيرزا Veri Dünya Din Şehir Kutunu Forum Din Cepudlay Sese Din Kene Azerbaycan Din Pavilyonda Teşkil Hayi Tedbir Karabağ Post Kaldin Devirde Ziyik İlilay Tükürünün Proses Diz Bakşına. Urbisi Day Kaldilar Kulu Ziyik İlilay Tükürünüz Fidayrik Tuaralay Tedbirde Laçın ve Kelbece Rayonda Elitxonay Tükürünün Kırar Ayamdar Şehir Kutunu Agatunar ve Yaşayış Din Madel Kalıp da Kutun Dikkat Dalkanı. Tedbirden Çavuz Laçın ve Kelbecer'de Kilet Huzay Zeyik ile Layt Körünün proyektar kalorzay video çarxar kalorunu. Gafla hay vekildi çiğirne ki Pasu Koy devirde Qarabağda yaşayıştın bonktar ve infrastruktur ile ilde çikorunu. Tarih din ve din din gümbetar vandalizm din xurukutun var. Laçın rayonda prezident din ildin vekil Beşir Hacıyeva Kilet Huzay gehenş maçtab din tükörünün kararı kaymalmaktan var. Qeydne ki Alay Çavuz yaşayıştın bonktar Zeyik ile Laykutunin Rekerin, enerjidin ve sin, infrastruktur tükürünün sosyal obyektar esigünün rekeyi kırar davamızı. Tedbirde kayıdını ki Prezident İlham Aliyevan Patayk ile tuzay siyasetli neticede Karabağ'da Çekihtun'un proses yegi davamcız ve Alatay macbur kana küçarnay vurun çimin hayi çıkarız hata susuktun tahmin arzı. Sabahtara çıkın aldı ve uan alama çirvilel derik el alama kay Karabağ, genin yukuz tükürzay şehir aldı, Kürzay infrastruktur daldı ve hayiç gayriz kezay insan daldı ziyi avar amelin devirdiz kambihiz var. Veri halkın platforma ile elefizay ziyi ilelay tükürünün proses ancak esi guntuş. Hamni ömürdin ve gelecek tükürün yer. İgramiye bakal zay bir hayi daldı çekenin yıkan günü kilize katma. Günü kim patal hazır aydı sonra za Zuhra Baba'ya sağlayın. Kükaler karkeni kuray, rikerni şat kurayı.

Aşk edin, mühübattin, kanivilin gülüye. Dehçavara köhne adetri, lezgi ruşarı cehil gadayrı kalaz rakaday, taniş yeday mümkün val güz açır. Cehil gadayrı yeniç bin, rik atsuk ayruşarız, abur bulahtal fidayla,

Burun asul elementri kai saad lekre obrazi. I obraz ulzai kasti, kwachint paral kachkana. Reler ne lekre luar kizakaina. Lu gana sauza katiskanzai kiz. El quez ulday wachtunda genani ksandil katujita. Amzur nedal, hagnich agan dal va daldam yed dal yagida. Lizgin kadin yigin ritmairi, mashur kompozitorin diqet jelbna, gilinkadi, Ruslan va Lyudmilada, Rubinsteina iblista, Tofik Kuliyeva lezginkada çiğin ve zarb lezginkada kaymen fes kaçın var. Giren zamana din kompozitorini lezginkada makamlı kaymen fes kaçıza. Her iki tane lezginka Kafkaz dinleri halk arizganiye. Adal veri de ölüde. Lezginka iyer verin akaltay namuslu ile çeşneye. Lezginkada Kafkaz din insanların azad, mert ve güçlük ilihar veri dünya deyiz rayjiydi.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve www.asteve.az sitesinin Radyo INT sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Zaferden canlanmaya büyük dönüşün başarılı salnamesi başlıklı konuşma. Yeni dönemin bölgesel kalkınma öncelikleri adlı yazı. Çocukları sonsuz sevgiyle seven lider konulu konuşma.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynalxalq Radio.
1: Zaferden canlanmaya büyük dönüşüm başarılı salnamesi. Bugün Özgür Qarabağ ve Doğu Zengezur büyük ölçekli yeniden yapılanma ve onarım faaliyetleriyle büyük dönüş programı çerçevesinde yurttaşlarımızın bu topraklara aşamalı olarak geri dönüşüyle dünyanın dikkatini çekiyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu bölgeleri yaptığı her ziyaret yapılan ve yapılacak çalışmaların sonumuyla dikkat çekiyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nde Hankendi, Şuşa ve Hocalı'ya yaptığı ziyaret, önemli sosyal tesislerin açılışı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinilmesi ve Şuşa'daki Galaderesi Köyü'ne dönen sakinlerle görüşmesiyle hatırlanmaktadır. Genel olarak Qarabağ ve Doğu Zengezur bugünlerde dünyaya modern ve gelişmiş şehir planlama deneyimini sunmasıyla dikkat çekiyor. Azerbaycan'ın geçenlerde ev sahipliği yaptığı Dünya Kentsel Forumu'nun 13. oturumu bu deneyimin sunulmasında önemli bir rol oynadı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev forum hakkındaki paylaşımında bu noktayı vurguladı. Şehir yıkımı, kültür yıkımı ve çevre yıkımı mağduru olmuş Azerbaycan, şu anda Qarabağ ve Doğu Zengezur'da 9 şehri ve yüzlerce köyü sıfırdan yeniden inşa ediyor. Bu nedenle Azerbaycan'ın çatışma sonrası yeniden yapılanma çabalarının uluslararası toplum tarafından yüksek takdir görmesinden gurur duyuyoruz. Bu çabalar dünyanın diğer çatışma sonrası bölgeleri için değerli bir örnek olarak vurgulanmaktadır. Bugün 85 binden fazla yurttaşımızın Qarabağ ve Doğu Zengezur'da yaşaması, çalışması ve eğitim görmesi önemli bir husus teşkil etmektedir. Yeniden yapılanma çalışmalarının ölçeği büyüktür. Büyük dönüş programının ilk aşamasının tamamlanacağı bir dönemde, yani bu yılın sonuna kadar 140 bin yurttaşımızın ata yurtlarına dönüşü gerçeğe dönüşecektir. Devlet Başkanı İlham Aliyev, Şuşa'nın Galaderesi köyündeki sakinlerle yaptığı görüşmede, Ermeniler tarafından viraneye çevrilen bu toprakları, şehirleri ve köyleri 5 yıldır yeniden inşa ettiğimizi bir kez daha vurguladı.
2: Demir yumruk hesabına, halkımızın birliği hesabına, ordumuzun güdreti, şehitlerimizin kanı canı bahasına bugün buradayız. Ve bundan sonra bizi hiç kim buradan terpedebilmez. Aksine her gün gücümüz artır, imkanlarımız artır. Bölgede söz sahibiyiz. Ve indi de artık 5 ildir ki bu Ermeniler tarafından viran koyulmuş torpağları, şerketleri berpa edilir. Öyle nece? Dünyada bunun tay beraberi yoktur. Cemi 5 il ərzində bu kadar iş görmek ancak güçlü devlet edə bilər ve halk iktidar birliği bak bu güçlü devletin esasını təşkil edir.
1: Qarabağ ve Doğu Zengezur'da modern, sürdürülebilir altyapı inşa etmek, yerleşim yerlerini yeniden kurmak ve nüfusun geri dönüşü için gerekli koşulları yaratmak amacıyla sistematik ve tutarlı önlemler alınmaktadır. Bu topraklarda kısa süre içinde 3 yeni uluslararası havalimanının hizmete girmesi, yapılan çalışmaların ölçeği hakkında net bir fikir vermektedir. Yeni yollar ve otoyollar inşa edildi. Yeni demiryolu altyapısı yapıldı ve sosyal altyapının restorasyonu devam ediyor. Enerji güvenliğinin sağlanmasına özel önem verilmektedir. Yeşil enerji bölgesi ilan edilen Qarabağ ve Doğu Zengezur'da güneş ve rüzgar enerjisi projeleri hızla hayata geçiriliyor. Bu alanlarda ekonomik kalkınmayı ve istihdamı sağlamak amacıyla sanayi parkları ve ekonomik bölgeler oluşturulmaktadır. Tüm bunlar yerel üretim olanaklarını genişleterek ve yeni iş imkanları yaratarak yerleşim yerlerine sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunuyor. Bu bağlamda milletvekili Vüqar İskender Darov şunları söyledi.
3: Azerbaycan mutlak galibiyetini temin ederek bütün dünyaya öz yüzünü göstermiş oldu ve biz artık hemen bölgelerde Qarabağ ve Şərqi Zəngəzurda post-müharibə dövründe yeni

Yeni dönemin bölgesel kalkınma öncelikleri. Azerbaycan için tarım sadece ekonomik bir konu değil, aynı zamanda gıda güvenliği, bölgesel kalkınma ve stratejik istikrar meselesidir. Son yıllarda hayata geçirilen altyapı projeleri ve hükümet programları tarım sektörünün gelişimine önemli bir ivme kazandırmış olsa da yeni zorluklar önümüzdeki dönemde daha sistematik bir yaklaşımı gerektirmektedir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in tarıma adanmış toplantıda verdiği mesajlar bu aşamada önceliklerin belirlendiğini gösteriyor. Devlet Başkanı toplantıda bölgelerin bir zamanlar doğal gaz, elektrik, su ve yol altyapı konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını, ancak hayata geçirilen projeler sayesinde bölgelerde yaşam ve üretim olanaklarının genişletildiğini ve tarımın gelişmesi için önemli bir temel oluşturulduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı pamuk yetiştiriciliği, kazalak yetiştiriciliği, fındık yetiştiriciliği, bağcılık ve diğer alanlardaki devlet programlarının tarım sektörüne ciddi bir ivme kazandırdığını vurguladı. Sübvansiyonlar, imtiyazlı krediler, teknik yardım ve gübre desteği sonucunda pamuk üretimi 20 bin tondan 360 bin tona yükseldi ve kozalaklama yöntemi yeniden uygulanmaya başlandı. Ancak devlet başkanı son yıllarda tarımda gözlemlenen durgunluktan duyulan endişeyi dile getirdi ve 2026-2030 yıllarını kapsayan yeni bir devlet programı hazırlanacağını duyurdu. Toplantıda özellikle gıda güvenliği konusuna odaklanıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, buğdayda öz yeterlilik seviyesinin şu anda sadece %55 olduğunu ve ülkenin yılda 1 milyon tondan fazla buğday ithal ettiğini belirtti. Devlet Başkanı, ithalata bağımlılığın azaltılmasının önemini vurgulayarak yatırımcıları ithal ürünlerinin ülkede üretimine yatırım yapmaya çağırdı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşmasında özellikle

0: Karaba ve Doğu Zengezur bölgelerindeki su ve toprak ıslah projelerinin stratejik önemini vurguladı. Devlet Başkanı kurtarılmış topraklarda tarımın geliştirilmesi için atılacak ilk adımlardan birinin su altyapısının yeniden kurulmak olduğunu söyledi. Bu bağlamda Su Govuşan, Sersenk, Haçınçay ve Zabuhçay barajları yeniden inşa edilmiş olup, Bergüşat ve Hakari barajlarının inşaatı halen devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı Karabağ ve Doğu Zengezur'un Azerbaycan'ın su kaynaklarının yaklaşık %25'inin bulunduğu bölgeler olduğunu ve burada hayata geçirilen projelerin sadece bu bölgelere değil, çevredeki bölgelere de su sağlanmasında önemli rol oynayacağını belirtti.
1: Qarabağ və Şərqi Zəngəzur işğalçılardan azad ediləndən sonra dərhal orada su anbarlarının bərpasına başlamışıq və artıq Köndələn çay su anbarlarının sayı 3 oldu. Haçınçay, ondan sonra Su Qovşan, Sərsəng, Zabuxçay su anbarı yenidən quruldu, üç Sovet vaxtında yox idi. Deməli, indi Bərgüşat və Həkəri su anbarlarının tikintisi işləri gedir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bizim 25% su ehtiyatlarımız formalaşır və onlardan səmərəli istifadə etmək həm o bölgənin su ilə təmin etmək mümkün olacaq, həm digər bölgələri. Çünki vaxtı ilə Sərsəng və Su Qovşan su anbarları Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılanda məqsəd Qarabağın hüdudları kənarında olan 7-8 rayonu su ilə təmin etmək idi. O vaxt işğaldan sonra ermənilər suyumuzu kəsmişdilər. İndi bir kanal fəaliyyətdədir, digər kanalın tikintisi davam edir və beləliklə 8 rayona hardasa 100 min hektar torpağa su veriləcək.
0: Devlet Başkanı'na göre bir zamanlar Ermeni işgali sonucu bölgenin su kaynakları Azerbaycan'a karşı bir baskı aracı olarak kullanılmıştı. Ancak bu sorun artık ortadan kaldırılıyor ve yeni kanallar sayesinde binlerce hektar arazi yeniden tarıma kazandırılacak. Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında ayrıca Karabağ ve Doğu Zengezur'da modern sulama sistemlerinin kurulması, yoğun bahçeciliğin geliştirilmesi ve tarımsal üretimin genişlendirilmesinin gelecekteki devlet programının ana yönlerinden biri olduğunu belirtti.

Burası Baku. Değerli dinleyiciler, çocukları sonsuz sevgiyle seven lider konulu konuşmayı sunuyoruz. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Geleceğimizi nasıl yetiştireceğimiz, ülkemizin, milletimizin ve devletimizin yarınları buna bağlı olacaktır. Haydar Aliyev. Çocuk ailenin, milletin ve devletin en değerli varlığıdır. Bu değerli zenginliği bedenen ve ruhen sağlıklı, topluma faydalı bir vatandaş, vatana bağlı bir evlat olarak yetiştirmek, mesul olduğu kadar da zor ve onurludur. Geleceğimizi bugünün çocuklarına emanet ediyorsak, her birimiz onların nasıl yetiştirileceğini ve hangi fikirleri beslemeleri gerektiğini ciddi olarak düşünmeliyiz. Bu nedenle çocuklara her zaman ilgi ve özen gösterilmekte, onların doğru yetiştirilmesi, karşılaştıkları sorunların giderilmesi ve kapsamlı eğitim devlet düzeyinde izlenmektedir. Sonuçta çocuklar devletin geleceği ve desteğidir. Azerbaycan'ın parlak geleceğinin yetişen genç nesile ve çocuklara bağlı olduğuna dikkat çeken dahi Haydar Aliyev her zaman çocuklarla ilgilendi ve onlara özel ilgi gösterdi. Bu nedenle Ulu Önder başarılı bir gelecek için her etkinlikte ve toplantıda çocukların sağlığı ve eğitiminin önemine vurgu yapmıştır. Bu çocukların sevgiyle büyümesi ve ülkemizi dünyaya tanıtması Haydar Aliyev'in takdirinin, sevgisinin ve ilgisinin sonucudur. Azerbaycan'da çocukların iyi bir eğitim, terbiye, vatana yaraşır evlatlar olarak yetişmeleri, sağlıklı, müreffeh bir hayat sürmeleri ve haklarını üst düzeyde korumalarına hizmet eden devlet politikasının temellerini büyük lider Haydar Aliyev atmıştır. Çocukları tam varlığıyla seven Ulu Önderimizin girişimiyle Azerbaycan 1994 yılında Birleşmiş Milletler'in çocuk haklarına dair sözleşmeye katılmıştı. Büyük liderin yasama girişimi temelinde 1998'de Milli Meclis çocuk haklarına ilişkin yasalar çıkardı ve 1999'da ebeveynlerini kaybeden ve ebeveyn bakımından yoksun bırakılan çocuklar için sosyal korumaya ilişkin yasalar çıkardı. Ulu Önder yaptığı konuşmalarda bağımsız devletimizde çocukların milli değerlere dayalı mükemmel bir şekilde yetiştirilerek yüksek ahlaklı ve ahlaklı bir ortamda değerli bireyler olarak yetişmelerinin çok önemli olduğunu defalarca vurgulamıştır. Her yıl dünya çapında 1 Haziran Dünya Çocuk Günü olarak kutlanmaktadır. Çocuklara ait oldukları toprakların ve ülkenin umudu ve geleceğidir. Aynı zamanda bakıma, ilgiye ve yüksek hassasiyete ihtiyaç duyan çocuklar Azerbaycan'da devlet politikasının en önemli önceliğidir. Büyük lider Haydar Aliyev tarafından kurulan devlet çocuk politikası bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından başarıyla sürdürülmektedir. Bugünün çocukları, yarının askerleri, bağımsız devletimizin öncü güçleridir. Onların sağlıklı, eğitimli, ufku geniş insanlar olarak yetiştirilmeleri, sağlam temeller üzerine kurulu bağımsızlığımızın daim olduğunun bir göstergesidir. Burası Baku, değerli dinleyiciler, çocukları sonsuz sevgiyle seven lider konulu konuşmayı dinlediniz.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaqdadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler, onları bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şəxsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

0: ხუთბანე 5 საათ ფეხბურთს სანამ. ხალყარი რადიო ხუთბანი ვარ.
1: უხციput ორბისი დაი ხკაჩხუნი ყარაბაღი ყელელაი თქურზა. Biri dünyadın şehir turunu forumdın cepudlay sesedin gene Azerbaycan'dın pavilyonda teşkil hayt edilir. Qarabağ post qaldın devirde ciyik ilelay tükürünün prosestiz baxşına. Orbisi day qaldılar qulub ciyik ilelay tükürünüz fidayrıq. Tuaralay tedbirde Laçın ve Kelbece rayonunda iletxonay tükürünün kırar. Ayamdar şehir kutunir agatunar ve yaşayıştın model qalub da kutun dikkat dalgan var. Tedbirden çavuz Laçın ve Kelbecer'de Kilet Huzay Ceyik İlilay Tükürünün proyektar kalırzayı video çarxar kalırını. Gafla hay vekildi çiğirini ki Basuk Koy devirde Qarabağda yaşayıştın bonktar ve infrastruktur ele gildi çıkırını var. Tarih din ve din din gümbetar vandalizm din xurukutun var. Laçın rayonda prezident din eldin vekil Beşir Hacıyeva Kilet Huzay Gehenş Maştab din tükürünün kararı kaymalımatdan var. Qeydini ki Alay Çavuz yaşayıştın bonktar Ceyik İlilay Kutunin Rekerin enerjidin vatsin infrastruktur tükürünün sosyal obyektar esigunin rekeyi kırar davamızı. Tedbirde qeydindeki prezident İlham Aliyevan Patayk ile tuzay siyasetli neticede Qarabağda Çexi Xutunin proses yegin davam cezva ve Alatay macbur kana küçarnay vurun çipin xayiş gariz hatasuz Xutun tamin arzı. Savaqtar çıkun aldı ve oğan alama çirgiler dedik el alama qay Qarabağ. Qenin yukuz tükürzay şehir aldı. Ürzay infrastruktur daldı ve hayiç gayriz közay insan daldı ciyi avar amelin devirdiz gambi hizu. Veri halkın platforma ile elefizay ciyi gelelay tükürünün proses ancak esi guntuş. Hamniye ömürdin ve gelecek tükürün ya. İgramiye bakal zay bir hayi daldı çeğenin yıkan günü kilize katına. Günü kün patal hazır aydı sonra za Zuhra Baba'ya sağlayın. Kükaler karkeni kuray rikerni şatı.

İyer öl mi arı dalgaydı ya? Viç lezgirin öle tanı sabahçı buru helen amsama sağ halkın diye talıhuz lezgin kadal şakrizu. İlk öl axtarmış nay buru luhuz ayvalı am Azerbaycan din kefer pata ve Dağustan din qeble pata arı dalatanı. Lezgi yarını deh zaman dilay inek inçiler adyaşamış cizva ve aburuç bin ölünek lezgi ruş tor gelgini. Görünlay, tahminen semjud layviş isan ehira urusri adaz çipinç alal lezgin kalahını. Görünlay, çastaniştir lezgin kak öl konşi halkar izni seylikini. Her hikayetani şumu disar ya lezgin kak Kafkazdin elin öler kasat kiz maşhur ya. Elbette sabahsi çıkayra lezgin kak dikay han halkar iz kutu gayval menfaat kaçuzwa ve adal masat oar nijizu. Misal yaz Gürcistan'dan Lekiuri Luhuday öl kalur yeşidi. İlk öl asıl hesap daldı Gürcirin lezginkaya. Lekiuri Gürci daldı Lekren öl lahaycalı. Leki aburu lezgidiz Luhuda. İran'da ilk ölünüz Lazgi Luhuda. Kafkaz'dan harsa halkı lezginka dalvi çin teherde han halkız hastir elementar kutuna halkın rühtevini gühürri kaday valk öldü. Ha vele Çeçenri İngüşrilay veya Dargiri Avarilay pisk ölzalı hücedeç. Sanlay lezginka din veri cüreyri kanta am, lezgi lezginka huy kanta asetin lezginka, gurci veya Çeçen lezginka huray. İnsan heyran arda ve şadardı. İlk ölünüz översedin kümek daldı bayan arguza. Sadlay versedi kadayval im askerin ibadah tehgalaz alakalı adettin ölüye. Deh zaman ayra lezgiri davetiz fidayla lezginka ölday. Diş ehleri ehal igitar cenginiz şeler aldı va manir aldı öler aldı reketoday. İmak amdi koşun din jengçi rüh kajday. Alay devirdani fat fat futbolistri korşa har kazay buru va masa sparsmendi. Atletri galib vol kazanmışayla lezgin kadal öldü. Edlay verse dil huzayval im aşkidin mühübattin kanivilin ölüye. Dehçavara köhne adetri lezgi ruşarı cehil gadayrih kalazra haday tanış yeday mümkün val guzaçir. Cehil gadayrihin hiçbirin rik atsu gayruşarız abur bulak dal fidayla kar kespi akodayla yargajlay kiligday. Dem elefeyi vaxtunda gada demi yuqal akattay va adak oçin tuparal hkaçkana gelerni liqren luar kez akayna ölday. Akba selay fizay kez ölzvay ruşalay el qez ölda omarday. Ama ruşav agatun adan gilqun qadagatir. Matsa fikirne va. Güya maşhur lezgi öl deh zamanarin macusirin adet tehgalaz alaqaylu yaqan. Aburun asıl elementri kaysad leqren obrazi. İ obraz ölzay kasti kvaçin tuparalıq kaçkana. Giler ne leqren luar kiz akayna. Lu gana sauz akatiz kanzay kiz. El qöz ölday vaxtunda genani qısandil qatujidi. Amzür ne dal haq niç ağan dal va daldam yeddal yağıdı. Lezgin kadin yigin ritm ayri. Maşhur kompozitorin diqqət cəlbna Glinkadi, Ruslan və Lyudmilada, Rubinşteyna İblista, Tofiq Quliyeva lezginkada çiyigin və zarb lezginkada kaymən fəyat qaçın var. Giren zamana din kompozitorini lezginkada maqamri kaymən fəyat qaçıza. Har hikitani lezginka Qafqaz din veri xalq arizganiyə. Adal veri də qölüda. Lezginka iyer verin, aqaltay namuslu ilin çeşneyə. Lezginka de Qafqaz din insanların azad, mert və quculuq ilixar veri dünya deyiz rayjidir.

Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radioaz.inter ve www.asteve.az sitesinin Radio Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radioint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Zaferden canlanmaya büyük dönüşün başarılı salnamesi başlıklı konuşma. Yeni dönemin bölgesel kalkınma öncelikleri adlı yazı. Çocukları sonsuz sevgiyle seven lider konulu konuşma.

0: şehirlerden gönüllere köprü salan Beynalxalq Radio.
1: Zaferden canlanmaya, büyük dönüşün başarılı salnamesi. Bugün özgür

0: Karabağ ve Doğu Zengezur büyük ölçekli yeniden yapılanma ve onarım faaliyetleriyle Büyük Dönüş Programı çerçevesinde yurttaşlarımızın bu topraklara aşamalı olarak geri dönüşüyle dünyanın dikkatini çekiyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu bölgeleri yaptığı her ziyaret, yapılan ve yapılacak çalışmaların sonumuyla dikkat çekiyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nde Hankendi, Şuşa ve Hocalı'ya yaptığı ziyaret, önemli sosyal tesislerin açılışı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinilmesi ve Şuşa'daki Galaderisi köyüne dönen sakinlerle görüşmesiyle hatırlanmaktadır. Genel olarak Karabağ ve Doğu Zengezur bugünlerde dünyaya modern ve gelişmiş şehir planlama deneyimini sunmasıyla dikkat çekiyor. Azerbaycan'ın geçenlerde ev sahipliği yaptığı Dünya Kentsel Forumu'nun 13. oturumu bu deneyimin sunulmasında önemli bir rol oynadı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev forum hakkındaki paylaşımında bu noktayı vurguladı. Şehir yıkımı, kültür yıkımı ve çevre yıkımı mağduru olmuş Azerbaycan, şu anda Karabağ ve Doğu Zengezur'da 9 şehri ve yüzlerce köyü sıfırdan yeniden inşa ediyor. Bu nedenle Azerbaycan'ın çatışma sonrası yeniden yapılanma çabalarının uluslararası toplum tarafından yüksek takdir görmesinden gurur duyuyoruz. Bu çabalar dünyanın diğer çatışma sonrası bölgeleri için değerli bir örnek olarak vurgulanmaktadır. Bugün 85 binden fazla yurttaşımızın Karabağ ve Doğu Zengezur'da yaşaması, çalışması ve eğitim görmesi önemli bir husus teşkil etmektedir. Yeniden yapılanma çalışmalarının ölçeği büyüktür. Büyük Dönüş Programı'nın ilk aşamasının tamamlanacağı bir dönemde, yani bu yılın sonuna kadar 140 bin yurttaşımızın ata yurtlarına dönüşü gerçeğe dönüşecektir. Devlet Başkanı İlham Aliyev, Şuşa'nın Galaderisi köyündeki sakinlerle yaptığı görüşmede, Ermeniler tarafından viraneye çevrilen bu toprakları, şehirleri ve köyleri 5 yıldır yeniden inşa ettiğimizi bir kez daha vurguladı.
1: Demir yumruk hesabına, halkımızın birliği hesabına, ordumuzun güdreti, şehitlerimizin kanı canı bahasına bugün buradayız. Ve bundan sonra bizi hiç kim buradan terpedebilmez. Aksine her gün gücümüz artır, imkanlarımız artır. Bölgede söz sahibiyiz ve indi de artık 5 ildir ki bu Ermeniler tarafından viran koyulmuş torpağları, şerketleri berpa edilir. Öyle necə? Dünyada bunun tay beraberi yoktur. Cəmi 5 il ərzində bu kadar iş görmək ancaq güclü dövlət edə bilər ve halk iktidar birliği bak bu güclü dövlətin əsasını təşkil edir.
0: Karabağ ve Doğu Zengezur'da modern, sürdürülebilir altyapı inşa etmek, yerleşim yerlerini yeniden kurmak ve nüfusun geri dönüşü için gerekli koşulları yaratmak amacıyla sistematik ve tutarlı önlemler alınmaktadır. Bu topraklarda kısa süre içinde 3 yeni uluslararası havalimanının hizmete girmesi, yapılan çalışmaların ölçeği hakkında net bir fikir vermektedir. Yeni yollar ve otoyollar inşa edildi. Yeni demiryolu altyapısı yapıldı ve sosyal altyapının restorasyonu devam ediyor. Enerji güvenliğinin sağlanmasına özel önem verilmektedir. Yeşil enerji bölgesi ilan edilen Karabağ ve Doğu Zengezur'da güneş ve rüzgar enerjisi projeleri hızla hayata geçiriliyor. Bu alanlarda ekonomik kalkınmayı ve istihdamı sağlamak amacıyla sanayi parkları ve ekonomik bölgeler oluşturulmaktadır. Tüm bunlar yerel üretim olanaklarını genişleterek ve yeni iş imkanları yaratarak yerleşim yerlerine sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunuyor. Bu bağlamda milletvekili Vüqar İskenderov şunları söyledi.
2: Azerbaycan mutlak galibiyetini temin ederek bütün dünyaya öz yüzünü göstermiş oldu ve biz artık hemen bölgelerde Qarabağ ve Şərqi Zəngəzurda post-müharibə dövründe yeni mühendislik mədəniyyətimizi de gösterdik. Qururuq, tikilik, bərpa edirik, yeni ağlı kənd, ağlı şəhər sistemlerini yaradırıq ve bu özü de dünya için yeniliklerdir.
0: Yapılan ve yapılacak çok iş var. Hedeflerinin her birine istikrarlı bir şekilde ulaşan Azerbaycan, Büyük Dönüş Programı'nın başarılı bir şekilde uygulanmasını tamamen tamamlayacak ve özgürleştirdiğimiz tüm topraklarımız sakinleriyle yeniden bir araya gelerek mutlu günlerini yaşayacak.

0: Yeni dönemin bölgesel kalkınma öncelikleri. Azerbaycan için tarım sadece ekonomik bir konu değil, aynı zamanda gıda güvenliği, bölgesel kalkınma ve stratejik istikrar meselesidir. Son yıllarda hayata geçirilen altyapı projeleri ve hükümet programları tarım sektörünün gelişimine önemli bir ivme kazandırmış olsa da yeni zorluklar önümüzdeki dönemde daha sistematik bir yaklaşımı gerektirmektedir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in tarıma adanmış toplantıda verdiği mesajlar bu aşamada önceliklerin belirlendiğini gösteriyor. Devlet Başkanı toplantıda bölgelerin bir zamanlar doğal gaz, elektrik, su ve yol altyapı konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını, ancak hayata geçirilen projeler sayesinde bölgelerde yaşam ve üretim olanaklarının genişletildiğini ve tarımın gelişmesi için önemli bir temel oluşturulduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı pamuk yetiştiriciliği, kazalak yetiştiriciliği, fındık yetiştiriciliği, bağcılık ve diğer alanlardaki devlet programlarının tarım sektörüne ciddi bir ivme kazandırdığını vurguladı. Sübvansiyonlar, imtiyazlı krediler, teknik yardım ve gübre desteği sonucunda pamuk üretimi 20 bin tondan 360 bin tona yükseldi ve kozalaklama yöntemi yeniden uygulanmaya başlandı. Ancak devlet başkanı son yıllarda tarımda gözlemlenen durgunluktan duyulan endişeyi dile getirdi ve 2026-2030 yıllarını kapsayan yeni bir devlet programı hazırlanacağını duyurdu. Toplantıda özellikle gıda güvenliği konusuna odaklanıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, buğdayda öz yeterlilik seviyesinin şu anda sadece %55 olduğunu ve ülkenin yılda 1 milyon tondan fazla buğday ithal ettiğini belirtti. Devlet Başkanı, ithalata bağımlılığın azaltılmasının önemini vurgulayarak yatırımcıları ithal ürünlerinin ülkede üretimine yatırım yapmaya çağırdı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşmasında özellikle Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerindeki su ve toprak ıslah projelerinin stratejik önemini vurguladı. Devlet Başkanı kurtarılmış topraklarda tarımın geliştirilmesi için atılacak ilk adımlardan birinin su altyapısının yeniden kurulmak olduğunu söyledi. Bu bağlamda Su Govuşan, Sersenk, Haçınçay ve Zabuhçay barajları yeniden inşa edilmiş olup, Bergüşat ve Hakari barajlarının inşaatı halen devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı, Karabağ ve Doğu Zengezur'un Azerbaycan'ın su kaynaklarının yaklaşık %25'inin bulunduğu bölgeler olduğunu ve burada hayata geçirilen projelerin sadece bu bölgelere değil, çevredeki bölgelere de su sağlanmasında önemli rol oynayacağını belirtti.
1: Qarabağ ve Şərqi Zengezur işgalçılardan azad

Burası Baku. Değerli dinleyiciler, çocukları sonsuz sevgiyle seven lider konulu konuşmayı sunuyoruz. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Geleceğimizi nasıl yetiştireceğimiz, ülkemizin, milletimizin ve devletimizin yarınları buna bağlı olacaktır. Haydar Aliyev. Çocuk ailenin, milletin ve devletin en değerli varlığıdır. Bu değerli zenginliği bedenen ve ruhen sağlıklı, topluma faydalı bir vatandaş, vatana bağlı bir evlat olarak yetiştirmek, mevsul olduğu kadar da zor ve onurludur. Geleceğimizi bugünün çocuklarına emanet ediyorsak, her birimiz onların nasıl yetiştirileceğini ve hangi fikirleri beslemeleri gerektiğini ciddi olarak düşünmeliyiz. Bu nedenle çocuklara her zaman ilgi ve özen gösterilmekte, onların doğru yetiştirilmesi, karşılaştıkları sorunların giderilmesi ve kapsamlı eğitim devlet düzeyinde izlenmektedir. Sonuçta çocuklar devletin geleceği ve desteğidir. Azerbaycan'ın parlak geleceğinin yetişen genç nesile ve çocuklara bağlı olduğuna dikkat çeken dahi Haydar Aliyev her zaman çocuklarla ilgilendi ve onlara özel ilgi gösterdi. Bu nedenle Ulu Önder başarılı bir gelecek için her etkinlikte ve toplantıda çocukların sağlığı ve eğitiminin önemine vurgu yapmıştır. Bu çocukların sevgiyle büyümesi ve ülkemizi dünyaya tanıtması Haydar Aliyev'in takdirinin, sevgisinin ve ilgisinin sonucudur. Azerbaycan'da çocukların iyi bir eğitim, terbiye, vatana yaraşır evlatlar olarak yetişmeleri, sağlıklı, müreffeh bir hayat sürmeleri ve haklarını üst düzeyde korumalarına hizmet eden devlet politikasının temellerini büyük lider Haydar Aliyev atmıştır. Çocukları tam varlığıyla seven Ulu Önderimizin girişimiyle Azerbaycan 1994 yılında Birleşmiş Milletler'in çocuk haklarına dair sözleşmeye katılmıştı. Büyük liderin yasama girişimi temelinde 1998'de Milli Meclis çocuk haklarına ilişkin yasalar çıkardı ve 1999'da ebeveynlerini kaybeden ve ebeveyn bakımından yoksun bırakılan çocuklar için sosyal korumaya ilişkin yasalar çıkardı. Ulu Önder yaptığı konuşmalarda bağımsız devletimizde çocukların milli değerlere dayalı mükemmel bir şekilde yetiştirilerek yüksek ahlaklı ve ahlaklı bir ortamda değerli bireyler olarak yetişmelerinin çok önemli olduğunu defalarca vurgulamıştır. Her yıl dünya çapında 1 Haziran Dünya Çocuk Günü olarak kutlanmaktadır. Çocuklara ait oldukları toprakların ve ülkenin umudu ve geleceğidir. Aynı zamanda bakıma, ilgiye ve yüksek hassasiyete ihtiyaç duyan çocuklar Azerbaycan'da devlet politikasının en önemli önceliğidir. Büyük lider Haydar Aliyev tarafından kurulan devlet çocuk politikası bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından başarıyla sürdürülmektedir. Bugünün çocukları, yarının askerleri, bağımsız devletimizin öncü güçleridir. Onların sağlıklı, eğitimli, ufku geniş insanlar olarak yetiştirilmeleri, sağlam temeller üzerine kurulu bağımsızlığımızın daim olduğunun bir göstergesidir. Burası Baku, değerli dinleyiciler, çocukları sonsuz sevgiyle seven lider konulu konuşmayı dinlediniz.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.